0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is Mahsa Amini.
1: I'm Mahsa
0: Amini. Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
2: Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
5: İnadına isyan.
6: İnadına isyan.
7: İnadına özgürlük.
8: İnadına isyan.
9: İnadına özgürlük.
10: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
11: Women.

0: Life.
1: Freedom.
2: Principio de toutes les femmes.
3: Mujeres. Vida. Libertad.
4: Jim.
5: Jim.
6: En azadi. Azadi. Azadi.
7: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
8: Bu özgürlük direnişinde.
9: Birlikteyiz.
10: Yanınızdayız.
11: Ve güçlüyüz.
12: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
13: Özgürlüğü için mücadele eden
14: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
15: My sisters in Iran.
16: Tüm kalbimle yanınızdayım.
17: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
18: Kalbim sizinle.
19: Kendi yaşam hakları.
20: Özgürlükleri için direnen
21: tüm kadınların
22: sonuna kadar yanlarındayız.
23: We as the Turkish female filmmakers.
24: We stand in solidarity with our sisters
25: and LGBTI people of Iran.
26: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
27: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
28: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyye wal-ikhtiyar.
29: Şimdi onların sesi olma zamanı.
30: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
31: Femme en Iran,
32: we are with you.
33: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
34: You'll never walk alone.
35: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
36: Mahsa Amini.
37: Mahsa Amini.
38: Mahsa Amini.
39: Mahsa